si m'da di yo Jean Jésus krasé kom lò pou mwe Yo, pa m kompran mwe Pase adon, si m'da di Jean Jésus krasé se kèy pou nou Yo, pa m kompran mwe Amen Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean Jésus levé bandite. Yo, pa m'kompran. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m'kompran. On dit Alléluia.